ulaşımda kilometre 7 kilometre biz olsak çok da kısım olmuyor. Şimdi diye bir karavan gülür aşırı nesli bir şuan Moritanya. Bu yüzden ama başlı gezeyim. Rada yaktır bir vahid. Rada. Vahid.